0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı. Benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında, yani 1-7 ayetlerde 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine uluhi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor: ben gerçek asmayım, babam bağcıdır. Yani ve bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, hı hı, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet, nedir? O zaman demek ki artık bunlar yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa buradaki ayette dediği gibi 5. ayette ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, öz denetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Hı hı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak. Yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında o tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa Mesih?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler. Ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu İlişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet,
0: noktada?
1: Kesinlikle ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet,
1: dışarı...
0: yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olmasa da akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna Birinci bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in "Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler" ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.

0: bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
1: Evet, tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
0: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde, oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler. Ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
1: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
0: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse, o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor. O dönemin işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, Yani daha önce de konuştuğumuz gibi. Yani asma ve çubuklar gibi. Yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğret.

0: etti. Beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir evet. iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
1: Evet.
0: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek. Yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlülüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
0: sormak istiyorum. Yani kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan Kurtuluş da biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
1: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
0: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih'le birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya, yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
0: Evet, yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yakılır, bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar, bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
1: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece. Ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı ile yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı ile olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: hepsi senin ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Romalılar 4. Bölüm.
1: İbrahim'in imanı. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun. Böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi, İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. 100 yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.
0: Romalılar 5. Bölüm.
1: Tanrı'yla barışmak. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil. Bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz. Ölüm ve yaşam. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı. Ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm Adem'den Musa'ya dek, gelecek kişinin örneği olan Adem'in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış, birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi. Oysa birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.
0: Romalılar 6. Bölüm.
1: Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölümü olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Doğruluğa köle olmak. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyor.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor. Varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
3: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.
5: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
6: Hoş bulduk.
5: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
4: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı. Benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında yani 1-7 ayetlerde 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde, yine ulihi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
5: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
4: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor. Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
5: Evet.
4: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar, yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde, vahiyin ilk bölümlerinde, yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa, kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa, buradaki ayette dediği gibi 5. ayette, ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
5: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok, yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
4: Öncelikle bağlı kalmıyorsa, yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci, yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Hı hı. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmığı yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Hı hı. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak. Yaşamaktır diyebiliriz.
5: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa Mesih?
4: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
5: Evet.
4: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Hı hı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet ki yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
5: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halka, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
4: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
5: evet, yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünülüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
4: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
5: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi.

0: Yakup, Yusuf, Simon ve Yehuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde, oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler. Ve devam eden ayetlerde de şunu diyor: gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi: bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
1: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir, onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
0: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse, o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin, evet, işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz: dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir, evet, iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor: Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
1: Evet.
0: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek, yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlülüğe de bir vurgu var. Yani putperestlikle eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te

0: Yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
0: sormak istiyorum. Kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan, onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
1: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
0: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet evet. Burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimize ölüp İsa Mesih ile birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
0: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
1: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

yaşasam. Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: sevgili Radyo Manonata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomanonata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Manonata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Nedir? Sapkınlıklar.
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan, saparsan demek doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar, düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde, yani dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak, görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev.
0: Evet.
1: Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin. Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. O değil mi? Rab diyor ki gömleği olmayana ver. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsun, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseleri yırtılmış, ayak çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok, diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum, benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık, yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor, nedir bu? Niye bu böyle?
0: Evet.
1: Dedi ki sen bana bunu verdin. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödünç vermiştir, değil mi?
0: Evet.
1: O başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır. Şimdi diyeceksin ki hangileri, değil mi, bu sapkın öğretiler?
0: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında Ebionitler, Gnostikçiler, Dekotizmi, Aristoçuluk, Nestorizm, Monofizit gibi.
1: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş yavaş. En önemli Yahudi tarafı, sapkınlıklar Yahudi tarafı. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve evet. Bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki, aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız, ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim. Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız, ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. Tabii bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki, bak dediler ki o Hristiyanlar, dediler ki Musa'nın şeriatını da. Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki, ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz değil mi? Bu evet. İnsanlar bak, insan her zaman işi istiyor böyle, farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam İsa'yı seviyoruz. Musa da var. Tabii Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tut. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu şu şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söylediler. İsa Rab'tır, okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır, Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar biliyorsun. Bu ebunite çok tehlikelidir ve bazı inançlar, yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındırır.
0: Aynen.
1: Ebunite. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız. İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor ama o Tanrı değil, o peygamberdir diyorlar. Bakıyorsun ki bazı aynı ebunitlerin öğretileri vardı, şeriatı vardı, şudu budu var ya değil mi? Evet. Ama Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmeyiz. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir. Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar bak, Yunanlılar felsefeyle uyulmuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir. Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız, güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala, olur mu bu ya, tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosilerde diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i bulursan bütün bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşüncede de en büyük Markion'du. Markion kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Hepsi Anadolu'da, o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı, Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi, bilgi. Aslında bilgi, İncil'in başka yerinde diyor ki bilgiyi gururlandırır değil mi? Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın, yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma değil mi? Mütevazi ol ama bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok çok çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir değil mi? Dikkat etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek, doka görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden almıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremedi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Oysa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetleri gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu. Beden aldı, İsa Mesih büyüdü, İsa Mesih 30 yaşına geldi, İsa anlattı ve İsa Mesih haça gerildi, dirildi. Bunu anlattılar. Ama ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda, biliyor musun?
0: Evet.
1: Başka bir tane var. Geçti daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabii Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı, değil mi?
0: Evet.
1: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce, Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzlik Konseyi'nde reddedildi, değil mi? Çoğunluk reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler. Arius dediğimiz kişi. Sonra Nastorizm, bunu da okumuştuk, değil mi? Nastor'da konuşmuştuk. Nastor sadece ve sadece çok basit dedi ki iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Teotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Kristotokos deyin, yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudur gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon, doğa vardır. Fiziksel doğa, yani insansal doğa, kan, et olan doğa. Bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? O dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kiliseler bölündü. Buna karşı olanlar monofizm, yani tek duacılık. İsa Mesih'te tek bir dua vardır. O da ilahidir. Bedensel duası da eridi, önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist, o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono, yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O bedel yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar. Tamam mı? Dua öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam. O da bir öğretmendi, bunu söyledi. O da Anadolu'luydu. Ama kilise de buna şaştı. Ve kilise oturup baktılar ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan ve İsa Mesih doğduğunda, bunu da söyleyeyim size, İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri. Yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi, değil mi?
0: Evet.
1: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi, ey bebek sen kralsın. Biri ona günlük verdi, değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir, tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua, hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur.
0: Okay.
1: O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek, sen büyüyünce kahin olacaksın. Bak.
0: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.org radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydir değil mi? Evet. Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor mücadelemiz. Bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtır değil mi? Silahtın. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli ve aslında tabii ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle tabii mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Aslında ikona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak değil mi? İkona değil mi? İkona.
0: Evet. Sizde.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir yani. Şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek hayır bu olmaz kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. Diyor ki Tanrı şöyle diyor. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabii burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka onu eşdeğer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemezsin. Ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor. Kendine put yapmayacak, putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım. Bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun. Eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları desteklenip de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise, yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki Efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyor ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonlara tapmaya başlamışlardı, değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu. Ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı. Güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti. Oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya İhlara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kiliselerin tavanı hep ikonalarla doludur ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Bunu anlatacaktı, diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler. Yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz.

0: kandırıyor. Onun için Tanrı dedi hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapınmayacaksın, eğilmeyeceksin. Ama gerçekten oluyor bu değil mi? Bütün sorun budur. Ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğe dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratıyor.
1: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler ikonaları kırarken aynı evet. zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
0: Yani bir araya tekrar geldiğiyle belli bir zamandan sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral ve bütün kralların prensesler, yani prensesler kraliçeler de araya girince bu problemler oldu ama sonradan anlaştılar ve ikona, yani ikonacıları, ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar. Ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki tamam, ikonalar biz karşı değiliz. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
1: Evet.
0: Paraya tapmak da, zevke tapmak da, eğer bir şeyi Rab'den daha çok seviyorsak o puttur. Ve Kolosiler de diyor ki putperestlik olan tamahkarlığı yok edin. Demek ki tamahkarlık da bir puttur değil mi? Ona tapabilir insanlar. Zevk de bir puttur. Hatta bazen spor da bir put olabilir. Eğer bütün gün spor, gece gündüz spor, o da. Bir Yunan düşünür diyor ki bütün gün ne düşünüyorsa senin tanrın odur. O kadar. Yani geçmişi kötülemeyelim. Şimdi de aynı şekilde yapıyor dikkat etmezsek. Ruhsal putlarımız var. Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Ey Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin, yani imanlının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyor ki İsaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. Çok yüksek yerlerde otururum ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
1: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
0: Ya şimdi bakın mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
1: Evet.
0: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dediği güne yeter. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı. Bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir.
1: Tabii ki verebilecek.
0: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, zevk alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı, bu bedenin korunması için, sürekliliği için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman ve Rab bana o hatayı hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor.

0: Ama tövbe ederse kurtulacağım.
1: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz. Tanrı'nın karşısındaki durumumuzu da görebiliyoruz. Onun için bir şeyin yanlış öğreti olup olmadığını anlamak için aslında kutsal kitaba bakmak yeterli oluyor. Ve biz orada kutsal kitaba uygun olmayan her şeyi aslında yanlış öğreti olarak kabul edebiliriz. Ve Tanrı, yani Tanrı'nın yerine ne koyarsak aslında, neyi yüceltirsek o da bir put olmuş oluyor.
0: Çok doğru var. Yakup diyor ki Allah'ın sözü, yani Tanrı'nın sözü, İncil bir ayna gibidir, değil mi? Şimdi aynaya baktığın zaman dış fiziksel yüzün müzün kirliyse hemen görürsün, temizlersin. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
1: Evet.
0: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret, hepsi tek tek gösteriyor. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Çok evet. Net.
1: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
0: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlikeli. Evet. Yani eskiden çok basit, İsa Allah değildir diyorlardı. Değil mi ki? Ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor, değil mi? Yol, yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar, insansal düşünce, humanizm. Bak, humanizm güzeldir, insan sevgisidir ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
1: Evet.
0: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
1: Evet.
0: Hep insan insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil, insanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
1: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman, yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
0: Ya iman aslında zor bir şeydir. Tam zor. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağına kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Güvenmektir.
1: Evet.
0: Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor, değil mi? Örneğin dua ediyoruz, Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz, ihtiyacımızı Rab verecek, değil mi? Bir hastadır, dua ediyoruz, ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verecek. Bu imandır. Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz. O iman değildir.
1: Evet.
0: %100 emin olmaktır. Güvenmektir.
1: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi, bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı, ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
0: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun bir babanın iki oğlu vardı. Baba, buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatırabilse, baba evrensel dünyayı yaratan babadır. Büyük oğlu dedi, baba ben özgür olmak istiyorum, payıma düşeni ver.
1: Evet.
0: Neyse, baba da sevdiği için payını verdi. Gitti adam, sefahat içinde, günah içinde yaşadı. Para bitince açlık çekmeye başladı. İş aradı bulamadı. En son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır. Evet. İnsan babadan, baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor. Hı hı. O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince, işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı, belki kuşlar geldi ona. Dedi ya, kıyasladı babasını, kıyasladı babasının malını, kıyasladı dünyayı, kıyasladı. Dedi ya, ben ölüyorum burada açlıktan, babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi ben babama döneyim. İşte bu tövbedir, Tanrı'ya dönmektir. Ama babama derim ki ben layık değilim. Beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden her gün böyle uzaktan bakıyordu. Döner mi dönme? Dönünce, onu görünce kucakladı. Hiçbir şey demedi, kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kafasını giydirir ve onu kutsar, yüceltir.
1: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz için İsa Mesih'e güvenebiliriz.
0: Amin.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız, senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bugün aslında hırsızlık konusunu konuşacağız. Hırsızlık ve karşısında nasıl alın teriyle çalışmayı koyabiliriz, onu konuşacağız. Çünkü Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaşamımızdan çıkartmamız gereken, Tanrı'nın istemediği, aslında bize zarar veren o günahların yerine hangi erdemleri, Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de bu iki konuya değineceğiz. Hırsızlık ve alın teri konusuna değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, hırsızlığı biz nasıl tanımlıyoruz? Yani ve bugün bilerek ya da bilmeyerek, farkında olmadan çaldığımız şeyler olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bizler hırsızlığı Hristiyan bakış açısına göre bir kişinin başkasına ait olan bir şey izinsiz ya da haksız bir şekilde almasıdır tabii doğal olarak. Bu sadece fiziksel mülkleri olmayabiliyor. Aynı zamanda manevi ya da soyut değerleri de kapsayabiliyor. Ama kutsal kitapta hırsızlığın açıkça bir günah olarak tanımlıyor. Zaten 10 emire baktığımız zaman 7. emirin çalmayacaksın diye Tanrı'nın emir verdiğini görüyoruz. Hırsızlık neleri kapsıyor onu da bakmamız gerekiyor aslında. Neler hırsızlık olabilir, bilip bilmeyerek yaptığımız hırsızlıklar neler olabilir. Fiziksel mülkiyetin çalınması hırsızlıktır. Bu kişinin parası, malını ya da değerli eşyalarını izinsiz almak. Zamanın çalınması da olabilir. Mesela biz bunu pek düşünmüyoruz hırsızlık olarak ama birinin zamanını boşa harcamak ya da iş yerinde verimli çalışmayarak işverenin hakkını yemek. Bu da aslında bir hırsızlık olarak görebiliriz. Hakların ve fırsatların çalınması da olabilir. Örneğin başkasının fikrini izinsiz kullanmak olabiliyor. Bu okulda olabilir, iş yerinde terfi alırken olabilir. Bunları başkalarının fırsatlarını, öyle haklarını yiyebiliyoruz. Yani hakkını gasp edebiliyoruz. Duygusal manevi hırsızlık diye de var. Aslında bu da bizim pek düşünmediğimiz bir konu. İnsanların güvenini kötüye kullanarak onları manipüle etmek ya da sevgilerini ya da emeklerini karşılıksız sömürmek. Bu da bir hırsızlık oluyor ve hırsızlığın bir başka boyutu da Tanrı'ya ait olan şeylerin çalınması. Bunu biraz belki ileride yine konuşacağız, açacağız ama mal varlığın bir kısmını Tanrı'ya adama sorumluluğu yerine getirmemek gibi şeyler ya da Tanrı'nın hakkını vermemek gibi şeyler hırsızlık olabilir. Bilerek yaptığımız hırsızlık bu açık bir niyetle farkında olarak bir şeyleri çalmadır ama bilmeden yaptığımız şeyler de aslında telif hakkı ihlali gibi ya da bir sanat eserini izinsiz kullanmak gibi aslında bizim
0: korsan
1: yayın gibi şeyler. Bunlar bizim bilmeden yaptığımız ya da bilinçsizce yaptığımız hırsızlıklar içine de girebiliyor.
0: Peki mesela aklıma şey geliyor. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva aslında bir şekilde Tanrı gibi olmak istiyorlar. Aslında Tanrı'nın bir şekilde yetkisini sanki çalmaya, sanki değil aslında öyle aslında çalmaya çalışıyorlar gibi. Ve bununla bir bağlantısı olabilir mi? Yani biz bugün Tanrı'dan çalıyor olabilir miyiz? Yani Tanrı'nın yetkisinden çalıyor olabilir miyiz?
1: Az önce de değindiğim gibi aslında senin de biraz açıkladığın gibi çalma konusuna Tanrı'dan çalmak da mutlaka giriyor. Yani Tanrı'dan da hırsızlık yapabiliriz. Tanrı'ya karşı da hırsızlık yapabiliyoruz. Senin söylediğin konudan girelim. Tanrı'nın yetkisini çalma konusuna bakarsak evrendeki en yüksek otoritenin sahibi Tanrı'dır. Bunu hepimiz biliyoruz ve her şeyin üzerinde hüküm sürme hakkı Tanrı'nındır ama insanlar bazen onun bu yetkisini çalmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı'nın otoritesini, Tanrı'nın hüküm sürme yetkisini sanki kendi yetkimizmiş gibi kullanarak bunu ciddi bir hırsızlık yapıyoruz aslında. Mesela Tanrı hükümranlık hakkını reddetmek bu hırsızlığa girebiliyor. İnsanlar bazen kendi yollarını seçerek Tanrı'nın yetkisini hiçe sayabiliyor. Onun yüceliğine ortak olmaya çalışıyor. ve kontrolleri tamamen kendi ellerine almaya çalışıyor. Bu senin anlattığın Adem ve Havva'nın ilk günah işlerken Tanrı'nın iradesine, Tanrı onlara özgür irade verdi. Tabii ki robot gibi yaşamayacaklardı ama aynı zamanda Tanrı'nın iradesi, otoritesi altında yaşamaları gerekiyordu. Ama onlar ne yaptılar? Tanrı'nın otoritesini reddedip, Tanrı'nın iradesini reddedip, hükümranlığını reddedip, kendileri Tanrı gibi olup, kendi hayatlarını istedikleri gibi yön vermek istediler. Yani yine özgür irade var ama bu özgür iradenin üstündeki Tanrı'nın otoritesini reddetmek olduğu için bugün Tanrı'nın otoritesine hırsızlık yapmak anlamına geliyor. Tanrı'nın otoritesini, yetkisini çalmanın içine tapınma, ibadetin hedefini değiştirmek de olabiliyor. Yani Tanrı tapınılacak tek bir varlıktır, övgüye layık olan tek varlıktır. Bizler bazen bu Tanrı'nın başarıları ya da zenginlikleri, sahip olduğumuz şeyleri Tanrı'dan değilmiş gibi Tanrı'ya övgü sunmak yerine bunları kendimize öne çıkarak ya da başka varlıkları öne çıkarak, onlara övgü sunarak bunları Tanrı'nın önüne getirebiliyoruz. Bu Tanrı'nın alması gereken övgüyü, yani Tanrı'nın iradesini farklı şekilde başkalara mal edebiliyoruz. Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek de aslında onun yetkisini hiçe sayabiliyoruz. Tanrı'nın belirlediği doğrular var, yanlışlar var. Ve bu yanlış ve doğruları belirleme hakkını reddetmek onun yetkisini aslında çalmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın doğru dediği şeyi yapmamak, yanlış dediği şeyi de yapmak. Bu bir anlamda Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek onun otoritesini hiçe saymak oluyor. Bunun dışında Tanrı'dan çalmak sadece bu değil. Az önce ben kısa bir değinme yapmıştım başlangıçta. Mal varlığımızın bir kısmını Tanrı'ya adamamak da hırsızlık olabiliyor. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan geldiğini düşünüyorsak Tanrı bizden ondalıklarımızı vermemizi istiyor. Bu Tanrı'nın verdiği, halkına verdiği bir yasaydı. Malaki 3. bölüm 8 ve 10'da onunla ilgili şöyle söylüyor. İsrail halkı Tanrı'nın ondalık ve sunularını vermeyerek onun hakkını çalmakla suçlanıyor. Orada şunu söylüyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Bunu Tanrı halkına söylüyor. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıklarınızı, sunularınızı çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız çünkü bütün uluslar benden çalıyorsunuz. Ulus olarak benden çalıyorsunuz. Tapınağımdan yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambarlara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şey egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarınızı size açacağım. Üzerinizde dolup taşacak bereket yağdıracağım. Şimdi burada ondalık dediğimiz şey kişinin gelirinin malının onda birini Tanrı'ya adaması anlamına geliyor. Buradaki amaç nedir? Tanrı'nın her şeyin sahibi olduğunu kabullenmek. Yani Tanrı benim efendim, sahibim ve her şey ondan geldiğini gösteren bir ifade. Ve sen ondalık vermeyerek aslında Tanrı'nın sağladıklarına karşı bir nankörlük, bir itaatsizlik yapıyorsun. Bunu ondalıklarla sınırlamıyorsa sadece zamanımızı, yeteneklerimizi, hizmetimizi Tanrı'ya sunmamak, yapmamak. Bu bir anlamda Tanrı'nın mal varlığını çalmak anlamına geliyor. Bu beden Tanrı'ya ait, bize verdiği yetenekler Tanrı'dan geliyorsa bunu Tanrı'ya hizmet etmek için kullanmamız gerekiyor. Ama bunları bu amaç için kullanmıyorsak Tanrı'nın mal varlığından çalmış oluyor.
0: Evet, ve aslında Tanrı'ya vermekle alakalı konuda da zaten yaptığımız şey normalde Tanrı'nın bize verdiğini, zaten hali hazırda bize vermiş olduğundan Tanrı'ya veriyoruz. Tanrı'nın hizmetinde kullanılması için haliyle bu konunun da belki doğasallıkla anlaşılması açısından söylüyorum. Öyle ki Tanrı bizi bereketliyor, en başında aslında bize yaşam veriyor. Zaten yaşamamızın sebebi o ve bugün de aslında biz paraya değil Tanrı'ya kulluk ettiğimizi, bu mal kullanımı konusunda da Tanrı'ya vererek gösteriyoruz. Buradaki Nuh Bey'in vurguladığı nokta, onu tekrar hatırlatmış olayım. Peki bu hırsızlık gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Gerçekten çok büyük bir sorun mu?
1: Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bir bireyin ruhsal durumunu hem toplumsal düzenine ciddi şekilde etkileyen günahlardan biridir aslında hırsızlık. Tanrı'nın yasasını ihlal ediyor. Çünkü Tanrı çalmayacaksın diyor. Onu yaparak ihlal ediyor. Aynı zamanda kutsal kitapta ebedi yargım ve ruhsal ölümle de bağlantılı. Yani bizim günah dediğimiz şey, günah ücreti ölümdür dediği zaman bir ruhsal ölümden bahsediyor. Yani bir hırsızlıkta bir günah olduğu için bir ruhsal ölüm geliyor. Aynı zamanda ebedi yargıyı da peşinde getiriyor. 1. Korintliler'de 6. bölüm, özellikle 9. 10. ayetleri İncil'i olan kişiler baktığı zaman şunu görecekler, hırsızların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Bu çok önemli bir vurgu. Yani hırsızlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bu onun ölümcül bir günah olduğunu gösteriyor. Yani hırsızlık yapanların Tanrı'nın egemenliğine cennete giremeyeceğini söyleyerek bunun ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bu sadece bir alışkanlık ya da hastalık mıdır? Bazen toplumda bu şekilde de vurgulanıyor. Yani bu kötü bir alışkanlık ya da belki bir hastalık. Psikolojik olarak belki buna iten bir hastalık da olabilir elbette. Bu sadece öyle mi görülmelidir? Sadece bir alışkanlık ya da hastalık gibi mi görülmelidir?
1: Yani aslında her ikisi açısından da görülebiliyor. Uzmanların açıklamaları ya da kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz. Hırsızlık gibi günahların bir alışkanlık ya da hastalık olabileceği fikri çeşitli açılardan yaklaşılabilir. Hırsızlık alışkanlık olabilir mi sorusuna değindiğimiz zaman insanın günah, insan doğasının günahlı olması, yani biz birçok günah için açıkladığımız nokta, insanın kutsal kitaba göre baktığımız zaman Adem ve Havva'nın günahından sonra insanlar o günah yüzünden, lanet yüzünden doğan çocuklar da günahlı bir şekilde doğuyor. Yani günahlı bir yapıya sahip. Ve bu günahlı yapıdan dolayı insanlar hırsızlık yapmaya meyilli olabilir. O günahın etkisinden dolayı. Yani bu şekilde bir alışkanlık olarak bakabiliriz. Bedeninde, vücudunda oluşan bir... Yani ben küçükken kimse bana hırsızlığı öğretmedi ama ben birisinin evine gittiğimde hoşuma gittiği bir şeyi gördüğüm zaman cebime koyup bir bakım o benimle beraber eve gelmiş oluyor. Aa, bu nasıl benim cebime girdi? Kimse bana öğretmedi ama ben bunu farkında olmadan hırsızlığı, benimsediğim, beğendiğim şey, hoşuma gittiği şeyi benimle bir bakım onlardan gizli bir şekilde söylemeden eve getirdiğim ya da çaldığım zamanlar oluyordu. O zamanlar belki 3-4 yaşlarında, 5 yaşlarındaydım. Sonradan büyüdükçe hatırladığım o davranışları gördüğümde çok utandım ama bu bizim doğamızda olan bir şey de olabiliyor. Alışkanlığın nasıl olabilir? Mesela bir insan bir şeyi, eylemi tekrarladıkça onda bir alışkanlık haline gelebiliyor. Hırsızlık da eğer tövbe etmeyince insanlar... Bir kere yaptı mı, iki kere yaptı mı bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Tövbe etmedi ve onunla vazgeçmedi mi bu bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Hastalık kısmına gelindiği zaman da psikolojik bir rahatsızlık olarak bunun görülebildiğini söyleniyor. Yani ahlaki bir günah olarak görünse de modern psikolojide kleptomani gibi psikolojik rahatsızlıkların varlığı kabul edilebiliyor. Yani bu kleptomani nedir? Kişinin çalma dürtüsünü kontrol edemediği bir hastalık. Yani insanlarda bazen oluyor ve bu farkında olmadan o içgüdüsel olarak sürekli bir şeyleri çalma, kendisine ihtiyacı olmadığı halde, belki büyük şeyler olmayabilir, değersiz şeyler olabilir ama sürekli bir şeyleri çalma dürtüsü var ve bunu engelleyemiyor. Ama bu hiçbir zaman insan hırsızlık yapmak için bir fırsatı değil. Böyle kişilerde psikoterapi, ilaç tedavisi ya da destek grupları gibi şeylerle tedavi olmak istemeli ve bunlardan vazgeçmelidir diye söyleyebiliriz.
0: Ve elbette ve bugün aslında bu sorunu yaşayan kişiler olabilir. Belki dinleyicilerimizden bu sorunla daha önce mücadele etmiş ya da şu an belki mücadele eden kişiler olabilir. Elbette bu sorunun çözüme kavuşabileceğini biliyoruz. Bunun için bir umut var, bir ümit var. Haliyle bunu dile getirmek kötü bir şey değil. Tam tersi aslında iyileşmenin ilk adımı olabilir. O yüzden bugün Nuh Bey'e sormak istiyorum. Tanrı'nın isteği ne, çözüm ne bu konuda Nuh Bey?
1: Tanrı dürüst olmamızı istiyor. Kendisi dürüst olduğu gibi, adil olduğu gibi bizim dürüst, adil olmamızı istiyor. Hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmak değil, çalışarak. Gerçekten Tanrı bize akıl verdi, Tanrı bize yetenek verdi ve bu yetenekleri bizim ülkemizde biraz bu ifade yanlış anlaşılmasa dikkat, onun yüzden baştan özür dileyerek söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın ama bizde hırsızlık yapma, insanları kandırma yetenek olarak görüyoruz ya da yeteneklerimizi biraz kötü amaçlar için kullanıyoruz. Birilerine yardım etme, birilerini geliştirme, daha yapıcı olmak değil de bencil ya da farklı amaçlar için kullanabiliyoruz.
0: Kendi çıkarımız amaçlı.
1: Evet ama Tanrı istediği şey çalışkan olalım, kimseyi kandırmadan, haksızlık yapmadan, başkalarının hakkına saygı duyarak bunu kullanalım. Ama bunu biraz açarsak Tanrı istediği nedir? Tanrı bizim dürüst, adaletli olmamızı istiyor. Leviler 19. bölüm 11. ayete baktığımızda. Çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksin. Tanrı bunun bizim dürüst ve adil bir şekilde yaşamamızda onun verdiği emirler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık konusunda da aslında emeklerimizin kazanmalarını ve yani kişinin emek vererek kazanmalarını ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları öğretiliyor. Paulus senin de bir ara değindiğin Efesler 4. bölüm 28. ayette hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Bence bu çok önemli bir ayet. Yani Mesih'i tanımadan önce böyle alışkanlıklarımız, böyle kötü yaşantımız olabilir ama Mesih'i tanıyorsak hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmuyor. Çünkü hırsızlık yaparak sahip olduğun her şey onun hakkıyla yiyemeyeceksin, seni mutlu etmeyecek, sana zararları olacak. Ama çalışarak bir şeyleri alabilirsen o sana büyük bir bereket olacak. Hatta başkalarına yardım edebilecek o bereketlere bile sahip olabileceksin. Ve Tanrı bu şekilde çalışan insanları gerçekten bereketliyor. Yani biz sanıyoruz ki kısa yoldan zengin olarak, çalarak zengin olmak bize mantıklı geliyor ama bu Tanrı'nın lanetlediği, hoşlanmadığı bir şey. Tam tersine emek vererek, çalışarak, çalışkanlıkla yapan kişi Rab bereketliyor. Benim yaşadığım bir ülke vardı. O ülke bizden, yani 1950'lerde Türkiye gidip o ülkeye yardım ettiği bir ülkeydi. Ve çok sefil bir halde, yani ifade belki doğru olmayacak ama çok fakir, çok zor bir halde yaşıyorlardı. Onlarla 13 yıl yaşadığım süre boyunca baktığımda o kadar gayretle, dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve ülke çok kısa bir sürede kalkındığını gördüm. Tanrı onları gerçekten bereketliyor. Dürüst olmaları, gayretli olmaları, çalışkan olmaları onlara büyük bir birçok konuda gelişmelerine, rahatlığa kavuştuklarını görüyorum ve bu çalışkanlık hırsızlık yapmalarına da engelliyor. Yani hırsızlık azalıyor. Çünkü herkes de onlardan var. Her şeye sahip, birçok şeye sahip olabiliyor. Ve hırsızlık yapma gereksinimi duymuyor. Tanrı istediği şey bu anlamda çalışkan olmak, başkalarının hakkına saygı duymak olabilir. Ve sevgi, paylaşımı Tanrı daha çok istiyor. Yani Tanrı kardeşlerimizi sevmemizi öğretiyor. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Biri senin hakkını yediği zaman nasıl hissediyorsun? Ya ben onu düşünüyorum bazen. Biri benim hakkımı yediği zaman, biri benim sahip olduğum şeyi çaldığı zaman ne kadar öfkeleniyorum, ne kadar sinirleniyorum. Ve buna nasıl ne kadar büyük rahatsızlık duyuyorum. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de bunu başkasına yapma. Tanrı'nın bize öğrettiği budur. Çözüm olarak Tanrı'nın bize öğrettiği şey, yine tövbe konusuna geleceğim. Yani şu var. Bazıları şöyle diyor, ya ne kadar kolay. Sen hırsızlık yap, çal çal, ondan sonra tövbe et, bitsin. Ama Tanrı istediği şey sadece tövbeyle bitmiyor. Hırsızlık konusunda Tanrı istediği şey tazminat ödemeyi de buyuruyor. Mesela biz Levilleri okuduğumuz zaman birisinden bir şey çaldığın zaman, bir zarar verdiğin zaman ona tazminatıyla ona geri ödemeyi Rab buyuruyor. Ve Zakkay diye Luka 19. bölüme baktığımızda vergi görevlisi var. İnsanlardan para çalmış, haksızlık yapmış ama tövbe ettikten sonra çaldığı insanlara 4 katıyla geri ödediğini, yani o insanlara tazminatıyla geri ödediğini görüyoruz. Tanrı'nın bizden istediği şey sadece tövbe değil, çözüm olarak tazminatla ödemek ve doğru bir şekilde yaşamak.
0: Evet. Ve aslında İsa'nın karakterine baktığımız zaman İsa'da da o çalışkanlığı görüyoruz. Yani Yuhanna 5. bölüm 17. ayette diyor ki Şabat günü İsa mucize yaptığı için işte bazı din bilginleri onu yargılıyor. Çünkü Şabat günü normalde dinlenme günü olduğu için. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi diyor. Diyor ki babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diye. Aslında bunu İsa'nın karakterinde de görüyoruz. Ve başka bir yerde de Elçi Pavlus aslında İsa'nın bir sözünü aktarıyor. Diyor ki vermek almaktan daha üstündür diye. O zaman aslında bizim İsa'dan gördüğümüz şey çalışkan olmak ve vermek, paylaşmayı sevmek. Yani başkasının malına göz dikmekten ziyade kendi malımızı paylaşabilmek. Çünkü gözümüzü esas o kalıcı değerlere yönlendirebilmek. Hani geçici olan, yanıp kül olacak olan, dünyanın sonunda ortadan kalkacak olan bu şeylere değil, aslında kalıcı olan değerlere, Rabbin değerlerine odaklamakla alakalı. Bunun için de elbette Mesih'ten öğrenebilmek için Mesih'i tanımak gerekiyor. Mesih'i efendi olarak, aslında bir Rab olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ki ona iman etmemiz gerekiyor. Önce bu günah probleminden kurtulalım. Tövbe fırsatı bulabilelim Tanrı'da ve bu sayede aslında Mesih'in yönlendirişini yaşamımıza alabilelim diye. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve bugün hırsızlık ve alın teri konusunu konuşuyoruz. Aslında yaşamımızda belki bu problemle mücadele ediyorsak, nasıl Tanrı'nın istediği gibi alın terimizle çalışmaktan aslında zevk alacağımızı ve bununla beraber vermekten de, paylaşmaktan da nasıl zevk alabileceğimizi konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız olursa lütfen bizlere yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz ve bununla beraber tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, peki bu sorunla mücadele eden bir kişi nasıl bu arzulardan sıyrılabilir?
1: Ya öncelikle bizim hırsızlık arzusundan sıyrılmamız için ruhsal bir dönüşüm, yani Tanrı'ya bir bağlılık gerektiriyor. Bu anlamda kişi yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar büyük zarar verdiğini bilincine varması gerekiyor. Bu bilince vardıktan sonra pişmanlık gerekiyor. Yani kişinin yüreğindeki o nasırlaşmanın gitmesi için tövbe mutlaka şart. Yani kişinin yaptığı kötülüklerden, yaptığı bu hırsızlıktan dolayı verdiği zararların bilincinde olup hem Tanrı'nın önünde hem de o kişilere karşı bir özür dileme, bir telafi etme ya da bundan tövbe gerekiyor. Bunu yaptıktan sonraki aşama, Rab bizi kutsal ruhun rehberliğinde yönlendirmeye başlıyor ve kutsal ruh bizi değiştirmeye başlıyor. Tanrı'nın kişiliğini, o kötü alışkanlıkların değişmesine başlıyor. Yani ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman benim hayatımdaki birçok kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler, günah, Mesih'i tanıdıkça, onun ruhu, kutsal ruh beni yönlendirdikçe o arzulardan, o yanlış şeylerden uzaklaştığımı, yani kutsal ruh beni bu yaşantıdan uzaklaştırdığını gördüm. Ve doğal olarak da bundan uzaklaştım ve o kişilere tavsiyem, eğer bunu başka kişilerle ortaklaşa yaptığı bir toplumdan, bir arkadaş çevresinde etkileniyorsa o kişilerden uzaklaşmasını tavsiye ederim. Yani bizler bazen o ilişki bizi olumsuz etkileyen ya da bizi buna teşvik eden topluluktan kopmamız gerekiyor. Hangi arkadaşlık, kişilerle arkadaşlık yapıyorsan ondan etkileniyorsun, o toplumlardan uzaklaşmak da gerekiyor. Ve aynı zamanda şükran duygusunu da geliştirmemiz lazım. Yani genellikle hırsızlık neyden kaynaklı? Açgözlülük ve kıskançlıktan. Bende olmayan şey başkasında var. Ve daha çok bir şeye sahip olma arzusu bizi hırsızlığa yöneltebiliyor. Ama kutsal kitapta, İncil'de elindeki olanla yetinmeyi öğrenin sözünü biraz daha kendi hayatımıza uygulamaya çalışarak, elimizde sahip olduğumuz şeylere şükretmeyi çalışırsak bence hırsızlık yapmaktan da kurtulabiliriz. Zaten az önce birinci yarıda paylaştığımız bir konu vardı. Tanrı bizden ne istiyor? Çalışkan olmamız, çalışmamızı. Yani hiçbir şey kolay yoldan kimse elde etmiyor. Edenler de Rab bir gün yargılayacak ve o kişilerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği.

0: çalışkanlık ve üretkenlik konusunda da kendilerini geliştirirlerse bu konuda Tanrı'nın yardımını göreceklerdir.
1: Daha büyük de bir zevktir yani, şey gibi düşün hani. Çok yoruldunuz ve bunun sonunda dinleniyorsanız, evet, o dinlenme çok tatlı gelir insana. Doğru, ama bütün gün eğer yatıyorsanız hani dinlenmenin bir anlamı da kalmıyor artık. Böyle bir anlamsızlık içerisinde kayboluyor gibisiniz. Aynı nokta da burada da var aslında. Kendi emeğimizle çalışıp, kendi yeteneklerimizle çalışıp, ki Tanrı herkese muhakkak bir yetenek verdi zaten. Mutlaka. Bunlarla çalışıp kazandığımız zaman o daha da bereketli, daha da bizim için verimli oluyor. Ve belki de bu noktada Tanrı'ya güvenmeyi de hatırlamamız gerekiyor.
0: Mutlaka. Çünkü biz önceki programlarda da değinmiştik hani, siz önce Tanrı'nın egemenliğini ve krallığını, doğruluğunu arayın. O zaman bunların hepsi size verilecek. Aslında Rab İsa Mesih de bize vaat veriyor. Tanrı da vaat veriyor. Ona güvenirsek o bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Zaten karşılayacak ve senin bu kuşlar örneğini verdiğin gibi hani kuşlara bakın. Onlar ne ambarları var ne birlikte, ama Tanrı onları doyuruyor. Ona ihtiyaçlarını verir. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz diye sen bir örnek vermiştin. İncil'den bir örnek vermiştin. Aslında yine burada da bakacağımız şey, Tanrı'ya güvenirsek kuşlar olsun, doğada birçok hayvanı Rab Tanrı onların yiyeceklerini sağlıyor, besliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı da karşılayacaktı.
1: Evet, ve Matta 6. bölüm 30. ayette söylüyor. Aslında o kuşlar örneği de aynı bölümde var. 6. bölüm 33. ayette bir de şunu söylüyor. İsa Mesih'in kendisi konuşuyor. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar diye soruyor. Haliyle Nuh Bey'in de bahsettiği gibi bitkileri bile, aslında hayvanları bile düşünen ve onları bir şekilde besleyen Tanrı'nın bizi de besleyeceği, bizim de aslında sıkıntılarımızı, problemlerimizi çözüme kavuşturacağı, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını güvenmeliyiz. Tabii ki Tanrı'ya güvenebilmemiz için öncesinde Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı'yı da İsa Mesih aracılığıyla tanıyabildiğimizi görüyoruz. Çünkü Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Dualarımız bile aslında Tanrı'nın katına ulaşamaz hale geliyor. Ve ölüm gibi, hastalıklar gibi ciddi sıkıntılar giriyor. Ve biz o günahtan aklanmak için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman ediyoruz. Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluyoruz aslında. Ve bu sayede tekrardan Tanrı'yla barışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendi gönderdiği o sözü aracılığıyla, ki o söz aslında bizzat İsa Mesih'in kendisidir. O söz aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Bunun için de Tanrı'ya güvenebilmemiz için tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın kendi sözünde kaygılanmamamız gerektiğini, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını net bir şekilde Tanrı bize söylüyor. Peki biz insanlık olarak Nuh Bey, yani bu dünyanın geçici olduğunu bildiğimiz halde neden hala bu dünya için hazine biriktirme çabasına giriyoruz? Neden hırsızlığı bile göze alacak bir duruma geliyoruz?
0: Yani bizim sıkça konuştuğumuz bir şey, insanın günahtan sonra, günah işledikten sonraki insan doğasındaki o bozukluk, yozlaşmanın bir etkisi oluyor. Çünkü insanın doğasında artık bencillik var, açgözlülük var, tatminsizlik var. Ve bunu kutsal kitapta şöyle açıklıyor, Yeremya 17. bölüm 9. ayette, yürek her şeyden daha aldatıcıdır ve iyileşmez bir şekilde hasta olduğunu ifade ediyor. Yani yüreğimiz günahtan dolayı sürekli olarak kirli şeyleri ya da bencilliği, açgözlülüğü, bu tarz şeyleri arzuluyor. Bu ayet insanın doğal olarak kendini ve kendi çıkarlarını Tanrı isteklerinin önüne koyma eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Bu bozulmuş doğa insanın geçici şeyleri sıkı sıkı sarılmasına, daha fazlasını istemesine, bazen Tanrı'nın yasalarını bile çiğnemesine neden oluyor. Hırsızlıkta bunlardan biri, ama insanlara baktığımız zaman geçici olan şeylere aldanma var. Yani kalıcı bir güven kaynağı olarak bu dünyavi hazineleri görebiliyor. Anlatabildim mi? Yani kendilerini bir güvenliğe alabilmek için maddi kazanç, maddi şeyleri biriktirmek istiyor ve bunu genellikle hırsızlığa başvurarak kendini bir anlamda güvenliğe almak istiyor. Güvenli bir hayat yaşamaya almaya çalışıyor. Tabii bu da doğru bir şey değil. Ve tatminsizlik, açgözlülük, az önce değindik ama insanların içinde nasıl bir eğilim var? Her zaman daha fazlası, sahip olsa bile her zaman daha fazlasına sahip olma isteği ve bu tatminsizlik duygusu onları böyle bir yaşama sürükleyebiliyor. Aslında bizi tatmin eden şey, her zaman vurguladığımız bir şey, İsa Mesih'te, Tanrı'da tatmin olabiliriz, onun sağladığı şeylerle tatmin olabiliriz. Ama onun yokluğu içimizde daha farklı şeylere yönelmemize sebep oluyor ve bunlar da onlardan biri. Bir diğer şey de aslında sonsuzluğa olan körlük. Yani bizler sanıyoruz ki hayatımız sadece

0: bu yeryüzünde olacak. Bu yeryüzündeki hayatımızın her şey olduğunu düşünüyoruz ama sonsuz yaşam perspektifinden uzaklaştığımız zaman ve bu dünyayı tek gerçeklik olarak algıladığımız zaman anlık kazançlara yönelebiliyoruz. Ya da bu tarz şeylere, hırsızlık gibi şeylere de ya da dünyada mal biriktirme gibi şeylere yönelebiliyoruz. Ama sonsuzluk kavramına sahip olursak, bu açıdan bakarsak aslında biriktirdiğimiz hiçbir şeyi bir yanımızda götüremeyeceğiz. Evet. Bunlar hepsi geçici. Bu geçici şeylere bu kadar çok zaman ayırmamamız gerekiyor ve Pavlus bu konuda imanları uyardığı bir yer var. 2. Korintliler 4. bölüm 18. ayette. Diyor ki, görünene değil, görünmeyene bakıyoruz. Çünkü görünen geçicidir, görünmeyen ise sonsuzdur. Yani evet. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı ve sonsuz olan kavramlar var. Bizler bunları göz ardı ettiğimiz zaman görünen anlık şeyler o kadar çok fazla kendimize kaptırıyoruz. Ve bunlardan bazen uzaklaşıp yanlış kararlar alabiliyoruz.
1: Evet. Peki alın teriyle kazanmak ruhsal yaşantımızı nasıl etkiler Nuh Bey? Yani o alın teriyle kazanmanın verdiği o has, o bereket ruhsal yaşantımıza da sirayet eder mi?
0: Mutlaka, çünkü Tanrı'nın bize verdiği insanla tabii bu günahtan işlemesinden sonra da Tanrı dedi ki Adem'e, ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Yani bu insanlığın yapması gereken bir şey ama bu sadece alın teriyle çalışmak sadece günahtan sonra olmadığını biz önceki programlarda da konuştuk. Yani Tanrı insanı yarattığında Adem bahçesinde çalışmasını söyledi.
1: Evet, bu bahçeyi aslında, işliyordu değil mi?
0: Evet. Bu aslında insanın Tanrı'nın yaratılışında onun ortağı olmasını sağlıyor. Bu çok büyük ruhsal bir bereket. Tanrı'nın yaratılışında onunla o hizmete ortak oluyorsun ve Tanrı'nın yüceliğini göstermek için bir fırsat oluyor çalışmak. Bu anlamda Tanrı'nın bizden istediği şey alın teriyle çalışmak ve ruhsal olarak da bizi geliştirebiliyor. Ne anlamda geliştirebiliyor? Çalışma, disiplin ve düzen oluşturuyor. Yani bizim hayatımızda ruhsal anlamda bir disiplin gerekiyor. Bir iş yapman gerekirken çalışınca bir düzen gerekiyor, bir disiplin gerekiyor. Bu da bizim ruhsal hayatımıza da yansıyabiliyor. Rabbin önünde düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmamıza ya da yaşamamıza sebep oluyor. Aynı zamanda alın teriyle kazanmak bize Tanrı'nın erdemleri, ruhsal erdemlere de sahip olmamıza yardımcı oluyor. Örneğin çalışan, alın teriyle çalışan bir insan sabretmeyi öğreniyor, sebat etmeyi öğreniyor, dürüstlüğü öğreniyor. Bu Tanrı'nın bize verdiği erdemlerden birkaçı ve bunu insan çalıştıkça bir emek veriyor, onun karşılığını ana kadar bekliyor, mücadele ediyor, dürüst olmaya çalışıyor, insanlar karşısında yaşantısına dikkat ediyor. Bunlar bir anlamda alın teriyle çalışmak bu erdemlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor ve aslında bir anlamda Tanrı'yı da, Tanrı'nın varlığını da yansıtabiliyoruz. Yani alın teriyle çalıştığım zaman insanlar senin dürüstlüğünü gördüğünde, senin yalan söylemediğini gördüğünde, sözün eri olduğunu gördüğünde, insanları kandırmadığını gördüğünde sendeki bu farklılığı merak edebiliyorlar. Bunlar bir anlamda Mesih'in karakterini, İsa Mesih'in o dürüstlüğünü de hayatımızda yansıtabilecek bir fırsata da dönüşebiliyor alın teriyle çalışmak. Bu anlamda da güzel bir bereket diye, hani olabilir diye düşünüyorum.
1: Ve aslında Matta 5. bölüm 16. ayette yine İsa Mesih konuşuyor, diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor. Aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman bir şekilde Tanrı'nın temsilcisi oluyor. İnsanların gözünde de öyle. Ve haliyle biz çalışkanlığımızla, iyi işlerimizde Tanrı'yı insanların yüceltmesine sebebiyet verebiliriz. İyi tanıklar olabiliriz aslında. Ve bu konuda aslında bir adım atmak isterse dinleyicilerimiz de aslında Tanrı'nın temsilcisi olabilmek için, Tanrı'nın ışığını dünyaya yansıtmak için Mesih İsa'yı yaşamımıza kabul edebiliriz, ona iman edebiliriz, onu Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul edebiliriz. Öyle ki Tanrı'nın ışığının böyle kanalları gibi bu dünyada olabiliriz. Peki komşumuzun malına göz dikmemek için hayata hangi gözlerle bakmalıyız Nuh Bey?
0: Hayata yine Tanrı'nın bize öğrettiği ya da Tanrı'nın bakışıyla bakmaya çalışmamız gerekiyor. Tanrı'nın insanlara nasıl baktığını öğrenmek, onun üzerine düşünüp ona bağlantılı olarak bizim de komşularımıza o gözle bakmaya çalışmamız gerekiyor. Ya da onların malına öyle bakmamız gerekiyor. Şükreden bir yürekle hayata bakmamız gerekiyor. İşte çünkü 1. Timoteus 6. bölüm 6. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Burada kendi sahip olduklarımızı şükredip başkalarının sahip olduklarına göz dikmektense Tanrı'nın sağladıklarına güvenebiliriz. Bu kıskançlık ve hırstan uzak, huzurlu bir yaşam sağlayabiliyor. Yani komşumuzun şeyini kıyaslamak yerine, onun malına göz dikmek yerine Tanrı'nın bize verdikleriyle yetinebilir, ona şükredebiliriz. Aynı zamanda bizim sıkça konuştuğumuz bir şey var. Hani Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın varlığına güvenmek. Yani biz Tanrı'nın bize sağlayacağını inanırsak ihtiyaçlarımızı ve biz de çabalarsak, çalışırsak o zaman komşumuzun malına fazla göz dikmeden de bakabiliriz diye, onlara farklı bir gözle bakabiliriz diye söyleyebiliriz. Ve genellikle önceden de değindiğimiz bir şey, Romalılar 13. bölüm 9. ayette komşunu kendin gibi sev sözünü bir kez daha Tanrı'nın bu buyruğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü sevgi insanı geliştiriyor. Sevgi insanın eylemlerini, davranışlarını değiştiriyor. Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir yürek başkalarının mutluluğu için sevinç duyuyor. Onların iyiliğini gözetiyor. Haksızlık yapmıyor. Onların hakkını yemiyor. Bizler de Tanrı'nın bizi sevdiği gibi, bize olan o sevgisini örnek alıp komşularımızı seversek, onların malı bizi kıskandırmaz. Tam tersine onların sahip olduğu şeyler için sevinebiliriz, sevinç duyabiliriz, onları kutlayabiliriz ve onların iyiliğini isteyebiliriz. Kimsenin hakkını da bu anlamda yemeyiz.
1: Evet, ve burada yine İsa Mesih'i tabii ki örnek almamız gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi sık sık bahsediyor İsa, komşunu kendin gibi seveceksin diye. Aslında İsa da insanları sevdi, onlara hizmet etti, değil mi? Paylaştı onlarla ve onların ellerindekini de bereketledi. Bunu görüyoruz. Biz de bugün aslında yaşamımıza Tanrı'nın gözleriyle bakabilmek için bir fırsatımız var. O da Mesih'i tanımak, Mesih'e iman etmek. Mesih'e iman ettiğimiz zaman o zaman Tanrı'nın gözleriyle yaşama bakabiliriz. Ve komşumuzu da işte sadece benim yanımda, yakınımda oturan biri değil, aynı zamanda Tanrı'nın yaratmış olduğu bir kardeşim olarak belki görebilirim. Ve Mesih'in müjdesini onunla da paylaşmak için aynı zamanda bir fırsat bulabilirim. Çok teşekkür ederiz Nuh Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu programda hırsızlık ve alın teri konusuna değindik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anlaşma, merhamet,
1: kutsal sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasında mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, oğul ve kutsal ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Ve İsa Mesih'in tanrılığı ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldin sevgili Murat Bağır.
3: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi haftalar, esenlikler diliyorum.
2: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Evet, şu anda yeni bir konuya geçeceğiz. İsa Mesih'in tanrılığına itirazlar ve cevaplar. Özellikle İsa Mesih'in tanrılığı hakkında konuştuk. Geçen programımızda onun kimliği ve nitelikleri hakkında konuştuk. Ama tanrılığına geçmeden önce son programımızda İsa Mesih'in ezeli tanrı, affedersin düzeltiyorum, İsa Mesih'in kendisinin tanrılığı ile ilgili tanıklığı hakkında biraz konuşmuştuk. Ayetler vermiştim bize Murat. Sonra birazcık olsun İsa Mesih'in ezeli tanrılı oğluğunu gösteren ayetler hakkında birazcık konu açıldı. Ama programımızda zaman yetmediği için programımızı kesmek zorunda kaldık. O zaman sormak istiyorum, İsa Mesih'in ezeli tanrılı oğluğunu gösteren ayetler kutsal kitapta var ve bunları bize dinleyicilerimize söyleyebilir misin? Tanrı sözü bu konuda ne söylüyor? Logos'tan hatta bahsetmiştin son programımızda. Evet, seni dinliyoruz.
3: Evet, en son İbraniler bölümünden birkaç ayet okumuştum. Aslında tekrar onu okuyup hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Çünkü çok önemli ayetler bunlar.
2: Bu İsa Mesih'in ezeli Tanrı olduğu hakkında.
3: Evet, evet.
2: Referans ayetler aslında,
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, çok önemli ayetler. Çünkü Tanrı oğlu derken yani herhangi bir dünyasal bir biraz sonra belki itirazlara da itirazlarla ilgili konuşurken de bundan bahsediyoruz ama İsa Mesih'in ezeli Tanrı oğlu olduğunu gösteren çok önemli ayetler bunlar. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağına oturdu. Yani burada bu ayetlere baktığımızda çok net bir şekilde İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu okuyoruz. Ama bu oğulluk bizim anladığımız oğulluk kavramından çok farklı. Çünkü bu oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani eğer Tanrı yüceliğinin parıltısıysa, onun öz görünümü ise, o zaman Tanrı'nın yani aynı tanrısal özelliklere sahiptir. Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı'nın aynı doğasına sahip, Tanrı'nın Tanrı'dan babadan kaynaklanıp gelen sözü daha önce bakmıştık. İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. O söz babadan kaynaklanan ama dünyamıza gelip yani insan bedeni alıp aramızda konuşmuş olan, bize Tanrı'yı tanıtmış olan ama Tanrı'nın öz varlığının öz görünümüne sahip, yani Tanrı olan sözdür. Tanrı oğlu olarak bildiğimiz İsa Mesih aslında Tanrı'dır. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Yani bunlar Tanrı'ya ait özelliklerdir. Dolayısıyla İbraniler 1. bölümdeki bu ayetler bize İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak bize Tanrılığını net bir şekilde ifade etmektedir. Yine Matta'da 16. bölüm 15. ayette İsa öğrencilerine şunu soruyor: siz ne dersiniz dedi, sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin diye yanıt veriyor. İsa Mesih ise bunu olumlu şekilde cevap veriyor Petrus'a. Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu soru sana açıklayan insan değil, göklerdeki babamdır. Yani İsa Mesih de kendisinin kendisiyle ilgili tanıklığı da, yani Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna dair tanıklığıdır. Yine başka bir bölümde Yuhanna 5. bölüm 17. ayette şunu söylüyor. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. Yani babası derken baba Tanrı'yı kastediyor. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. O da bir oğul olarak, Tanrı'nın oğlu olarak kendisini babasıyla denk kılmaktadır. Çünkü ayetin devamına baktığımızda, 18. ayete baktığımızda, İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat gün düzenini bozmakta kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Zaten Yahudiler de o şekilde anladılar. Yani İsa Mesih'in kendisinin Tanrı olduğunu söyledi. Babasının aynı zamanda baba Tanrı'yla da kendisini baba Tanrı'yla eşit kıldığını ifade ettiğini Yahudi yetkililer anladıkları için onu öldürmeye, taşlamaya çalıştılar. Yani kutsal kitaba baktığımızda gerçekten İsa Mesih'in Tanrılığını gösteren birçok güçlü ayetler olduğunu görüyoruz. Örneğin Koleseliler 1. bölümde 15. ayette Mesih ile ilgili konuşurken şunları söyler: görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani yaratılan her şeyin İsa Mesih aracılığıyla yaratıldığını ve devam eden her şeyin İsa Mesih aracılığıyla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu, yani gerçekten ve her şeyin onun için yaratıldığını okuyoruz. Dolayısıyla yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak yani Tanrı olduğunu bize gösteriyor, net bir şekilde gösteriyor. Başka ayet Filipililer bölümünden de ayetler okuyabiliriz. Filipililer bölümü 2. bölüm 6. ayette şunu söyler: Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak hak saymadı. Yani Tanrı özüne sahipse o Tanrı'dır. Yani Mesih için bunu kullanıyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, o İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı dünyamızda, aramızda yaşarken. Yani çok net bir şekilde İsa Mesih'in Tanrı oğlu olarak Tanrı olduğunu, çünkü Tanrı özüne sahip olduğunu da net bir şekilde bize gösteriyor. Yani gerçekten çok yani çok sayıda ayet var. Gerçekten çok sayıda ayete başvurabiliriz. Mesela bir örnek daha vereyim. Romalılar 8. bölüm 3. ayette İsa Mesih için şunu söyler: İnsan benliğinden ötürü güçsüz olanı kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sonucu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Yani İsa Mesih'i, öz oğlu derken İsa Mesih'i göndererek günahı insan benliğinde yargıladı. Yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu, ama ezeli Tanrı oğlu olduğunu, gerçekten yani Tanrı olduğunu net bir şekilde kutsal kitapta birçok ayetten görebiliyor ve okuyabiliyoruz. Belki İsa Mesih ile ilgili itirazlara girebiliriz. İsa Mesih'in Tanrı oğlu ile ilgili veya Tanrı ile ilgili, Tanrılığı ile ilgili itirazlara girebiliriz.
2: Evet, galiba belki... ben de önüme bakıyorum notlarıma. 3 başlık yapmışız bu konuyla ilgili. İsa Mesih'in Tanrı'na itirazlarına karşı cevaplar. Özellikle işte Tanrı'nın oğlu olmaz. İşte arıyusçuluk var. Yani İslam'ın Tanrı sözü anlayışını yani Hristiyanlık, Hristiyanlardan daha farklı olduğunu da görüyoruz. Bu üç başlık altında istersen Tanrı'nın oğlu olmaz başlığıyla başlayalım eğer Murat mümkünse. Hem de birazcık bakalım neler oluyor, nasıl bakış bir açısı var. Senden duyalım istersen bu konuda.
3: Çünkü şimdi biz İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu söylerken genellikle bu kavram doğru anlaşılmıyor. Yani çünkü insani açıdan anlaşılıyor. Çünkü insanlar oğullara nasıl sahip olabilir? Yani biliyoruz ki yani bir yetişkin bir erkek ve kadın bir cinsel ilişkiye girerek ancak yani kadın hamile kalır ve işte bir çocuk doğurabilir. Biz Tanrı oğlu derken böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Tanrı'nın oğlu olmasını böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Maalesef ülkemizde çok yanlış bir anlayış var. Yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğunu söylerken insanlar genellikle şunu düşünüyor. Yani bizim şöyle inandığımızı düşünüyor. Yani Tanrı'nın işte Meryem'le bir ilişkisi oldu ve bu ilişkisinin içerisinde İsa doğdu. Dolayısıyla İsa Tanrı'nın oğludur. Yani dolayısıyla hani Hristiyanlar buna inanmaktadır gibi düşünüyorlar. Aslında bu tamamen yani bizim inancımızın dışında olan bir düşüncedir. Çünkü ne kutsal kitapta böyle bir şey, bizim okuduğumuz kutsal kitapta böyle bir şey var. Ne de biz Hristiyan olarak böyle bir şeye inanmıyoruz. Yani bizim inancımız dışında gerçekleşen bir şeydir. Yani biz İsa Mesih Tanrı'nın oğlu derken Tanrı'nın bir dünyasal şekilde insanlar gibi yani erkekle kadın arasındaki bir ilişkiden dolayı bir oğul sahip olmasından bahsetmiyoruz. Bizim kutsal kitaptaki Tanrı yani İsa Mesih için kullanılan Tanrı oğlu kavramı baba ile Tanrı oğul arasındaki ilişki bundan çok farklıdır. Daha önce de bahsettim. Biz şundan bahsediyoruz. İsa Mesih Tanrı'nın sözü olarak babadan kaynaklıdır. Yani bu anlamda Tanrı'nın ezeli oğludur. Çünkü baba Tanrı her zaman söze sahiptir. Yani sözünün olmadığı bir zaman olmamıştır. Dolayısıyla İsa Mesih Tanrı'nın sözü olarak babanın sözü olarak babadan kaynaklanan Tanrı'nın sözü olarak her zaman baba var olduğu sürece oğul da vardır. Yani ezeli vardır. Ve ezeli ebedi olarak da var olacaktır. Yani İsa Mesih'in babadan oğul olarak kaynaklanması bir cinsel ilişkinin içerisinde değil ama babanın sözü olarak babadan kaynaklanması. Şöyle düşünebiliriz. Yani bir güneşi düşünelim. Daha önce de vermiştim bir örnek. Biz güneşi görüyoruz yani disk yuvarlak çember şeklinde ama güneşten her daim bir ışık gelir ve ısı çıkar. Yani güneş hiçbir zaman ısısız ve ışıksız olmadı. Baba da her daim sözüyle birlikte vardı. Yani baba var o ezeli olarak var olduğu sürece sözü de her daim vardı. O babadan kaynaklanan, babanın aklından kaynaklanan sözüdür. Yani biz bunu kastediyoruz baba oğul ilişkisi açısından. Yani insansal bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir cinsel ilişkisi içerisinde bir şeyden bahsetmiyoruz. İsa Mesih'in babanın oğlu olmasından bahsetmiyoruz. Yani dolayısıyla ülkemizdeki bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Maalesef Türkiye'de hani biraz önce de bahsettim. Hristiyanların şuna inandığı düşünülür. İşte Tanrı Meryem'le ilişkiye girdi ve Meryem'den bir oğul doğdu. Aslında bu yanlış. Meryem'den bir oğul doğdu. Yani İsa Mesih Meryem'den doğdu. Ama bu Tanrı ile Meryem'in bir ilişkisi neticesinde olan bir şey değildir. Biz buna inanmıyoruz. Yani biz böyle bir şey savunmuyoruz. İsa Mesih Meryem'den doğdu. Çünkü beden alıp dünyamıza gelmesi gerekiyordu. Yani insan olması gerekiyordu. Meryem'den doğdu. Ama İsa Mesih'in beden alması, yani Tanrı'nın sözünün beden alması tamamen kutsal ruhtandır. Yani Tanrı'nın gücüyle olmuştur. Bir ilişki neticesinde olmamıştır. Zaten söz, Tanrı'nın sözü her daim vardı. Hani yoktan var olarak beden almadı ama ne oldu? İnsan bedeni aldı. İnsan bedeniyle birleşti. Tanrı'nın sözü, ezeli Tanrı'nın sözü babadan çıkıp gelerek Meryem'in rahminde insan bedeni aldı. İnsan bedeniyle birleşti. Yani evet. Yeni bir başlangıç olmadı onun için. Tanrı'nın sözü zaten her daim vardır ama insan bedeniyle orada birleşti. Ama bu nasıl oldu? Kutsal ruhun sayesinde oldu. Mucizevi şekilde oldu. Bebek oldu ve aramıza gelip yaşadı. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrı oğlu olması kavramı ne bu şekilde anlamamız. Tanrı, İsa Mesih Tanrı söz olarak, ezel olarak zaten her daim vardı. Ama kutsal ruhun gücüyle Meryem'in rahminde bir insan bedeni alarak, cenin alarak değil mi? Evet. Orada bir bebek olarak, insan olarak orada büyüdü ve Meryem doğurdu. O da bebek olarak aramızda gelip yaşadı, büyüdü, yetişti. Yani insan bedeni, Tanrı sözü insan bedeni aldı ama Tanrı sözü oğul olarak her daim zaten vardı. İsa Meryem'den doğmasında onun oğlu Meryem'den doğduğu anda başlamadı. Hı-hı. Yani bunu evet. Çok net bir şekilde zaten, ifade etmek isterim.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Zaten İncil'de İsa Mesih'in Baba Tanrı ile olan ilişkisinin derin boyutu, yakınlığı, işte eşsizliği, yani gücünü anlatmak için kullanılıyor. Bu özellikle İsa Mesih ve Tanrı'nın ilişkisi, baba oğul ilişkisi olarak anlatıldığında baktığımızda. Tamam Murat, burada biz biraz duralım, bir ara verelim. Aradan sonra bu ikinci konu hakkında da biraz konuşalım. Arayüzçülük konusu çok önemli bir konu. Çok tartışılıyor. Sen ayetlerle ve bu birazcık da tarihsel bilgi vererek ikinci bölümde bu konuda bizi biraz daha aydınlatacaksın. Sevgili Radyo Murat'ı dinleyicileri, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Radyo Marata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Çok önemli bir konuyla başlıyoruz. Arayüzçülük, yani doğru bilinen yanlışlar diyelim ve yanlış düşünülen ayet yorumlamaları vesaire vesaire. Bunlar çok konuşuluyor. Kısaca olsa bu konuyu 5-10 dakikaya sığdıracağız. Arayüzçülük, bu konuyu biraz girelim Murat. Nedir bu durumlar?
1: Şimdi tabii arayüzçülük deyince belki birçok insana, özellikle Hristiyan olmayan birçok kişiye birçok şey ifade etmeyebilir ama günümüzde baktığımızda Yehova şahitlerini birçok kimse duymuştur. Aslında Yehova şahitleri bir şekilde bu arayüzçülüğün bir şekilde devamı olarak tanımlayabiliriz. Ama şimdi biz arayüzçülüğe döndüğümüzde arayüz aslında yani bugünkü İskenderiye şehrinde, Mısır'daki İskenderiye şehrinde yaklaşık 300'lü yıllarda, yani İsa'dan sonra 300'lü yıllarda orada bir hizmet eden bir din adamıydı İskenderiye şehrinde. Fakat şöyle bir şeyi vardı, yani düşüncesi vardı. Onun düşüncesine göre İsa Mesih Tanrı değildi. Tanrı tarafından yaratılmıştı. Ama Tanrı tabii İsa Mesih'i çok özel bir şekilde yaratmıştı. Böyle yarı tanrısal bir şekilde yaratmıştı. Ve İsa Mesih aracılığıyla da Tanrı tüm yaratılışı, her şeyi onun aracılığıyla yarattı diye Arius savunuyordu. Dolayısıyla İsa Mesih'in tanrılığını inkar ediyordu. Dolayısıyla bir sapkın, yani Hristiyanlık açısından sapkın bir yola girmişti. Tabii ki çünkü bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü İsa Mesih eğer Tanrı değilse, yani o zaman bizim günahlarımızı yani Tanrı olarak yüklenmediyse, bizim hesabımızı vermediyse, tabii ki bu hem kurtuluş öğretisi açısından hem de başka birçok öğretiş açısından sıkıntı yaratıyordu. Yani sapkın bir öğretişti. Dolayısıyla özellikle Athanasius İskenderiye şehrinde, o şehrin baş psikobusu oldu daha sonra, bu arayüzçülüğe karşı çok mücadele etti. Gerçekten onun hayatı arayüzçülüğe mücadeleyle geçti. Bu yüzden çoğu kez sürgüne gönderildi. Hani hayatının çok önemli, yani bayağı yıllar, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, yani çeşitli kereler olmak üzere, hani hepsi bir yerde değil ama 15 yıl falan sanıyorum sürgünde geçti, tekrar geldi ama bu hayatını arayüzçülükle mücadeleye geçirdi. Aynı zamanda tabii ki bu mücadelede Kapadokyalı babalar da Athanasius'a çok yardım etti. Bizim ülkemizde Kapadokya bölgesinde yaşamış olan Kapadokyalı babalar, Büyük Basil, işte onun arkadaşı ve kardeşi olarak bildiğimiz üç kişi, yani bu konuda çok katkı sağlamışlardır. Ve işte özellikle bu arayüzçülük İznik Konseyi'nde, yani 325 yılında, İsa'dan sonra 325 yılında kilise tarafından, yani kınanmıştır. Bu konsey tarafından kınanmıştır. Ve Arius da işte sürgüne gönderilmişti. Ama daha sonra bunun etkisi tamamen bitmemiştir. Tam etkisinin bitmesi aslında 381 yılında İstanbul Konseyi'nde, 2. Evrensel Ekümenik Konseyi'de tamamen etkisi tamamen sonlanmıştır. Ama arayüzçülüğe döndüğümüzde yani arayüzçülük özellikle İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili sapkın görüşleri vardır. Ama İznik Konseyi'nde bu arayüzçülüğe karşı özellikle İznik Konseyi iyi bir cevap vermiştir. Onun iman bildirgesine baktığımızda İsa Mesih ile ilgili Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, Tanrı'dan tek doğan ama yaratılmamış ve babayla aynı bir özden diye vurgulayarak İsa Mesih'in kimliğini net bir şekilde açıklamıştır. Bunlar arayüzçülüğe karşı verilen cevaplardır. Çünkü arayüz İsa Mesih'in tanrısal kimliğini inkar ediyordu. Tanrı ile aynı öze sahip olmadığını söylüyordu. Tanrı tarafından yaratıldığını, özel bir şekilde yaratıldı ama yaratıldığını ama onun Tanrı olmadığını, ezeli olarak Tanrı olmadığını iddia ediyordu.
0: Yani o zaman şey diyebiliriz değil mi? Milattan sonra 4. yüzyılda sapkın bir öğretiydi bu.
1: Evet evet, sapkın bir öğretiydi.
0: %100 sapkın bir öğretiydi, sapkın ve inanmamamız öğretiydi. Gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle inanmamamız gerekiyor çünkü İsa Mesih'in tanrılığını inkar ediyor. İsa Mesih'in ezeli Tanrı oğlu olduğunu, Tanrı sözü olduğunu inkar ediyor. İsa Mesih'in bir yaratık olduğunu iddia ediyor. Eğer İsa Mesih yaratıksa bizi kurtaramaz. Evet. Bizi ancak Tanrı kurtarabilir. Dolayısıyla hani gerçekten sapkın bir görüştür. Ama tabii biz arıçılık derken tarihi, hani sadece tarihi, hani bir tarihi bir bilgi olarak düşünmememiz lazım. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi onun devamı bugün Yehova şahitleridir. Yani Yahu şahitleri bugün aşağı yukarı Arusçuluğun şeylerini, görüşlerini, tabii Arus

0: Bunlar tabii ki sapkın öğretişler. Ya ben şu an hepsi detaylı aklımda değil ama işte bir ara bahsetmiştik galiba, monofizitçiler vardı. İşte karkadoncular vardı böyle, bu 4. mü 5. yüzyılın sonlarında galiba.
1: Evet.
0: Bir de Nasturilik
1: Nestor,
0: olan, yani böyle çok ona benzer şeyler çıktı
1: evet,
0: galiba,
1: onlardan
0: değil mi Murat?
1: bahsediyoruz. Onlar özellikle İsa Mesih'in tanrılığı konu, İsa Mesih'in insanlığı konusuna geldiğimizde, İsa Mesih'in beden alması konusuna geldiğimizde zaten bütün bunlardan bahsedeceğiz.
0: Özellikle, tamamen sapkın öğretişler bunlar ama ilerleyen zamanlarda bunları konuşacağız
1: evet,
0: herhalde.
1: Yanlış öğretişler ama zaten dinleyicilerimizin hiçbir şey olmasın, yani bir merak endişesi olmasın. Bütün bu konulardan zamanı geldiğinde hepsinden
0: Evet.
1: bahsedeceğiz. Yeter ki bizi dinlemeye devam etsinler.
0: Aslında ben de merak ediyorum
1: evet,
0: çünkü
1: evet.
0: çok fazla derin araştırmadım.
1: Evet.
0: Sadece ufak tefek bir zamanlar makaleler, yazılar falan okumuştum ama senden duymak daha güzel
1: Evet,
0: olacak
1: yeter
0: tabii
1: ki
0: ki.
1: dinleyicilerimizi dinlemeye devam etsin. Bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz.
0: O zaman son konuyla programımızı burada bitirelim. Çünkü programımızın bitmesine bir 6-7 dakikamız kaldı. Özellikle yani İslam'ın Tanrı sözü anlayışı ve Hristiyanların Tanrı sözü anlayışı birbirinden farklı olduğunu konuşmuştuk önceki programlarımızda. Ama kısaca neden farklılık var? Birazcık bunu biraz deneyelim. Aradaki farkı dinleyicilerimiz biraz daha iyi anlarsa buna göre hem kutsal kitabı etüt edebilirler hem de diğer inanç kitaplarını karşılıklı sağlıklı bir şekilde anlarlar diye umut ediyorum. Bu konuya girelim istersen birazcık Murat.
1: Evet, şimdi burada bu konuya değinmek istedim çünkü biz İsa Mesih Tanrı sözü derken yani bir şey söylüyoruz. Tabii İslam'da da benim bildiğim kadarıyla İsa Mesih için İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü olarak kabul edildiğini sanıyorum. Ama tabii ki onların anlayışı farklı. Yani onların açısından İsa Mesih'in Tanrı sözü olma anlayışı, onu İsa Mesih'e Tanrı sözü olarak bakışları farklı. Biz Hristiyanlar olarak bizim bakış açımız farklı. En azından bunu insanların ayırt edebilmesi açısından bu konuya değinmekte fayda var. Yine benim bildiğim, anladığım kadarıyla yani İslam için İsa Mesih'i, onlar da sanıyorum İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak kabul ediyorlar ama onlar daha çok yani Tanrı'nın çünkü İslam'daki peygamberlik anlayışı bizim kutsal kitaptaki peygamberlik anlayışından farklıdır. Çünkü benim bildiğim kadarıyla İslam'daki peygamberlik anlayışı yani Tanrı'nın sözü melekler aracılığıyla peygambere iletilir ve peygamber de o Tanrı'nın sözünü şey yapar, insanlara iletir. Yani İslam'ın bu Tanrı sözü anlayışı İsa Mesih için de bu şekilde düşünülüyor sanıyorum. Yani bir melek Tanrı'nın sözünü işte İsa'ya iletti ve İsa da Tanrı'nın sözünü insanlara paylaştı. Yani onların açısından bu ve o yüzden hani İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak tanımlıyorlar. Yani tanımlayabiliyorlar. Bu açıdan sakınca görmüyorlar. Çünkü Tanrı'dan gelen, yani Allah'tan gelen Tanrı sözü, yani meleğin taşıdığı Tanrı sözü ona iletildi. O da Tanrı'nın sözünü insanlara ilan ettiği için o zaman dolayısıyla hani Tanrı'nın sözü olarak tanımlanabilir diye düşünüyorlar. Ama biz Hristiyan olarak farklı düşünüyoruz. Yani bizim anlayışımız bu açıdan farklıdır. İsa Mesih, biz şuna inanıyoruz. İsa Mesih zaten ezeli olarak Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın düşüncesinden çıkmış, Tanrı'nın aklından çıkmış o düşüncenin somutlaşmış yani bir durumudur. Yani ezeli olarak zaten Tanrı'nın sözüdür. Yani ve Tanrı ile aynı öze sahiptir. Yani aynı Tanrı o söz Tanrı ile aynı doğaya sahiptir ve ezelidir. Yani baba nasıl kutsalsa oğul da kutsaldır. Baba ne kadar güçlüyse oğul da güçlüdür. Yani Tanrı'nın sözü de güçlüdür. İşte baba ne kadar diyelim ki her şeye kadirse oğul da her şeye kadir. Yani söz de her şeye kadirdir. Yani bir bu anlamda bir babayla oğul arasında veya babayla Tanrı sözü arasında bir farklılık yoktur. Doğasından bir farklılık yoktur. Ve baba oğul aracılığı, yani Tanrı sözü aracılığıyla her şeyi yaratmıştır. Yani tüm yaratılış, işte tüm insanlar, hayvanlar, canlılar, bitkiler, maddi manevi, işte melekler olsun, bütün her yaratılış İsa Mesih aracılığı, yani Tanrı sözü aracılığıyla Baba yaratmıştır. Eğer Tanrı sözü bunları yani yaratıyorsa, o zaman

0: Tanrı o zaman o Tanrı'dır. Yani Tanrı ile aynı doğaya, aynı güce, aynı yetkiye, aynı ne derler, değere sahiptir. Yani bu anlamda bir farklılık yoktur. Ama İslam'ın bu Tanrı sözü anlayışına, İsa Mesih'e bakışındaki Tanrı sözü anlayışından, o zaman Hristiyanların Tanrı sözü, İsa Mesih Tanrı sözü olarak tanımlamaları tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı sözü, Hristiyanlık Tanrı sözü yaratıcıdır. Yani şeyde de İslam'da da hani Tanrı, yani Allah işte olsun demekle birçok şeyi yaratıyor, ama Hristiyanlıktaki Tanrı sözü şu: o söz bu güce sahipse, bu kudrete sahipse, o zaman o Tanrı'dır. Çünkü yaratıcılık özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. O demek ki o zaman o söz Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın dışında, Tanrı'dan farklı, Tanrı'dan ayrı bir nitelik değildir. Yani Tanrı'nın sadece bir niteliği olarak tanımlanamaz. Çünkü yaratıcı güç var onda. Yani yoktan var eden bir güç var. O zaman bu özellik ancak Tanrı'ya aittir.
1: Böyle bir şey var. Halk dilinde bazen ortamı tatlılaştırmak, çok böyle gerginlik yaratmasını istemeyen güzel insanlar var ve bazen şöyle diyorlar, işte bütün dinlerin birbirine devamı olduğunu göz önüne aldığımızda, anlatılan şeylerin öz önünde aynı olduğunu düşündüğümüzde aralarında bir fark yoktur, işte iki dinde tek bir yaratıcıdan bahseder, Hristiyanlıkta İslamiyet gibi tek tanrılı bir dindir derler, ama normalde bunu söylediğimizde bu anlama gelmiyor. Yani İslamiyet'te tek bir fark, tek bir aynı şey var, tek bir tanrılı bir din, değil mi? İkisi de tek bir de, tek ortak özellik bu sanırım, değil mi?
0: Evet, ama
1: orada da farklılıklar var.
0: Evet, bizim Hristiyanlıktaki tek tanrılı, üçlü birlik konusuna baktık. Tek tanrılı din anlayışımız İslam'daki tek tanrılı anlayıştan farklı. İsa Mesih, yani baba oğul var, yani sözü var, aynı zamanda ruhu var. Babadan kaynaklanan, babadan ileri çıkan kutsal ruh var. Dolayısıyla üçlü birlik var: baba, oğul ve kutsal ruh var. Yani tek tanrı, biz tek tanrıya iman ediyoruz, üç tanrıya iman etmiyoruz. Ama o tek tanrıda baba var ve babadan kaynaklanan oğul var ve kutsal ruh var. Hani güneş örneğini vermiştim. Bir güneş var, güneşi görüyoruz, ama güneş tek başına bir çemberden oluşmuyor. O güneşten kaynaklanan bir ışık var, ısı var. O ısı da güneş, o ışık da güneş. Ama güneşin çemberi de güneş. O zaman İsa Mesih de, babadan kaynaklanan İsa Mesih de Tanrı'nın sözü. O Tanrı, kutsal ruh da babadan çıkıp gelen kutsal ruh da Tanrı, ama baba da Tanrı. Ama tek Tanrı'dan bahsediyoruz, üç Tanrı'dan bahsetmiyoruz, tek Tanrı. Dolayısıyla yani Hristiyan tek Tanrı anlayışımız doğru, ama yani tek Tanrı'ya inandığımız doğru, ama tek Tanrı anlayışımız biraz farklı. Yani dolayısıyla hani farklılıklar var. Yani bütün inançlar aynıdır demek çok yanlış bir ifade, çok genel bir ifade, çok yani çok sıradan bir ifade olur. Hayır, tüm inançlar aynı değil. Yani inançlar arasında çok farklılıklar var. Yani bununla ilgili belki ayrı bir program yapmak lazım, ama evet, gerçekten hani o kadar basit değil.
1: Evet, o zaman bu güzel açıklamalardan sonra teşekkür ediyoruz Murat Bahar. Yani programımıza renk kattığın için. Radyo Marat'a dinleyicileri, programımızı burada şimdilik sona erdiriyoruz. Ama devamı olacak, devamı gelen konular olacak, heyecanlı konular olacak. Benim bile merak ettiğim ve sormak istediğim sorular var Murat Bahar'a. Şimdilik burada duruyoruz. soru@radyomaranta.com. Murat Bahar'a programımızla ilgili sorularınız ve düşünceleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresine lütfen bir e-mail atın ve sizin sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Teşekkürler Murat Bahar programımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize iyi haftalar, esenlikler dilerim.
1: Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere, esenlikle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya

0: hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Nedir sapkınlıklar?
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan saparsan demi doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde, yani dikkat olalım, dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev.
0: Evet.
1: Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin. Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. Doğru değil mi? Rab diyor ki iki gömleği olana, iki gömleği olan gömleği olmayana ver. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsun, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseyle yırtılmış, ayak çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok. Diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum. Benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır. Ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık. Yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor nedir bu? Niye bu böyle?
0: Evet.
1: Dedi ki sen bana bunu verdin. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödünç vermiştir, değil mi?
0: Evet.
1: Ve başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır. Şimdi diyeceksin ki hangileri, değil mi, bu sapkın öğretiler?
0: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında Ebonitler, Gnostikçiler, Dekotizm, Arisçuluk, Nestorizm, Monofizit gibi.
1: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş yavaş. En önemli Yahudi tarafta sapkınlıklar, Yahudi tarafta. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve
0: evet,
1: bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız, ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim. Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. Aa İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. E tabi bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki, bak dediler ki o Hristiyanlar dediler ki Musa'nın şeriatını da. E Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz değil mi? Bu evet. İnsanlar bak insan her zaman işi istiyor böyle farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam İsa'yı seviyoruz. E Musa da var. E tabi Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tut. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu şu şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söyledi. İsa Rab'tır. Okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır. Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar biliyorsun. Bu ebonite çok tehlikelidir ve bazı inançlar yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındırır.
0: Aynen.
1: Ebonitler. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor ama o Tanrı değil o peygamberdir diyorlar. Bakıyorsun ki bazı aynı ebonitlerin öğretileri vardı, şeriatı vardı, şudu budu var ya değil mi? Ama evet. Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmeyiz. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir. Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar bak Yunanlılar felsefeyle uyuyormuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir. Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala olur mu bu ya tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosiler'de diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i bulursan bütün evet. bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi, bilgi, bilgi değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşünce de en büyük Markyon'du. Markyon kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Hepsi Anadolu'da o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi bilgi bilgi. Aslında bilgi İncil'in başlayan ne diyor ki bilgiyi gururlandırır değil mi? Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma değil mi? Mütevazi ol ama her şey bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok çok çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir değil mi? Dikkat evet. etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek, doka görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden alınmıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer evet. İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremezdi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Oysa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetleri gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu. Beden aldı. İsa Mesih büyüdü. İsa Mesih 30 yaşına geldi. İsa anlattı ve İsa Mesih haşa gerildi, dirildi. Bunu evet. Anlattılar. Ama ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda, biliyor musun?
0: Evet.
1: Başka bir tane var. Gerçi daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabii Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi, ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı, değil mi?
0: Evet.
1: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce, Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzlik Konseyi'nde reddedildi, değil mi? Çoğunluk evet. Reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler. Arius dediğimiz kişi. Sonra Nestorizm, bunu da okumuştuk, değil mi? Nestor'da konuşmuştuk. Nestor sadece ve sadece çok basit dedi ki, iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Christotokos deyin, yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudur gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon, doğa vardır. Fiziksel doğa, yani insansal doğa, kan, et olan doğa, bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? O var dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kiliseler bölündü. Buna karşı olanlar monofizm, yani tek duacılık. İsa Mesih'te tek bir dua vardır. O da ilahidir. Bedensel duası da eridi, önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist, o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono, yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O beden yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar. Tamam mı? Dua öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam. O da bir öğretmendi, bunu söyledi. O da Anadoluluydu. Ama kilise de buna şaştı. Ve kilise oturup baktılar ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan ve İsa Mesih doğduğunda, bunu da söyleyeyim size, İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri. Yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi, değil mi?
0: Evet.
1: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi, ey bebek sen kralsın. Biri ona günlük verdi, değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir, tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua, hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur.
0: Okay.
1: O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek, sen büyüyünce kahin olacaksın. Bak.
0: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlılar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydi değil mi? Evet. Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor mücadelemiz. Bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtı değil mi? Silahtı. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli ve aslında tabii ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle tabii mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Aslında ikona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak değil mi? İkona değil mi? İkona.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir yani. Şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek hayır bu olmaz kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve evet, Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. Diyor ki Tanrı şöyle diyor. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabii burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka onu eşdeğer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemezsin. Ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor. Kendine put yapmayacak, putların önünde eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım. Bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları desteklenip de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyrede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyorlar ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Hı-hı. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonlara tapmaya başlamışlardı, değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu. Hı-hı. Ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı. Güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti. Hı-hı. Oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya İhlara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kilisenin tavanı hep ikonalarla doludur ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Hı hı. Bunu anlatacaktı, diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler. Yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz. Biz kilisedeyiz. Amacımız bunlara tapınmak değildir. Amacımız İncil'i okumayan insanlara göstermektir. Tatlı bir şekilde. Değil diyeceklerdi. Öbürleri de diyecek tamam, haklısınız. O zaman diyecek ki biz halkımıza öğretelim. Diyelim ki bunlar sadece misaldır, bunlara tapılmaz. Ama gerçekten zamanla gitti, insanlar şaşkındır. Hı hı. İnsanlar tapıldı, onlara eğildi, diş çöktü. Hala gidiyorsun bazı kilisede, onların önünde diş çöküyor, dua ediyor ve umut bekliyor. Bu Tanrı'yı kıskandırıyor. Onun için Tanrı dedi, hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapılmayacaksın, eğilmeyeceksin. Hı. Ama gerçekten oluyor bu, değil mi? Bütün sorun budur ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğine dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratıyor.
0: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler, ikonaları kırarken aynı zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
1: Yani bir araya tekrar geldiğinde belli bir zamandan sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral. Ve bütün kralların prensesler, yani prensesler, kraliçeler de araya girince bu problemler oldu. Ama sonradan anlaştılar ve ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar. Ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki tamam, ikonalar biz karşı değil. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir. Hı hı. Ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
0: Evet.
1: Paraya tapmak da, zevke tapmak da, eğer bir şeyi Rab'den daha çok seviyorsak o puttur. Hı hı. Ve Kolosiler de diyor ki putperestlik olan tamahkarlığı yok edin. Demek ki tamahkarlık da bir puttur, değil mi? Ona tapabilir insanlar. Zevk de bir puttur. Hatta bazen spor da bir put olabilir. Eğer bütün gün spor, gece gündüz spor, o da. Bir Yunan düşünür diyor ki bütün gün ne düşünüyorsa senin tanrın odur. Hı hı. O kadar. Yani geçmişi kötülemeyelim. Şimdi de aynı şekilde yapıyor, dikkat etmesek. Ruhsal putlarımız var. Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır, değil mi?
0: Evet.
1: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Eğer Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin, yani imanlının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyoruz ya İshaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. Çok yüksek yerlerde otururum ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
0: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi, ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
1: Ya şimdi bakın, mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
0: Evet.
1: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dediği güne yeter. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir.
0: Tabii ki verebilecek.
1: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, zevk alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı bu bedenin korunması için, sürekliliği için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman vera bana o hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor. Ama tövbe ederse kurtulacağım.
0: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz. Tanrı'nın karşısındaki durumumuzu da görebiliyoruz. Onun için bir şeyin yanlış öğreti olup olmadığını anlamak için aslında kutsal kitaba bakmak yeterli oluyor. Ve biz orada kutsal kitaba uygun olmayan her şeyi aslında yanlış öğreti olarak kabul edebiliriz. Ve Tanrı, yani Tanrı'nın yerine ne koyarsak aslında, neyi yüceltirsek o da bir put olmuş oluyor.
1: Çok doğru var. Yakup diyor ki Allah'ın sözü, yani Tanrı'nın sözü İncil bir ayna gibidir değil mi? Şimdi aynaya baktığın zaman dış fiziksel yüzün müzün kirliyse hemen görürsün, temizlersin. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
0: Evet.
1: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret hepsi tek tek gösteriyor. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Çok
0: evet.
1: Net.
0: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
1: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlike. Evet. Yani eskiden çok basit İsa Allah değildir diyorlardı. Demek ki ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor değil mi? Yol, yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar insansal düşünce, humanizm. Bak humanizm güzeldir, insan sevgisidir ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
0: Evet.
1: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
0: Evet.
1: Hep insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil, insanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
0: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman, yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
1: Ya iman aslında zor bir şeydir. Tam zor. Hı-hı. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Hı-hı. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağına kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Hı-hı. Güvenmektir. Evet. Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor değil mi? Örneğin dua ediyoruz, Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz, ihtiyacımızı Rab verecek değil mi? Bir hastadır, gidip dua ediyoruz, ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verecek. Bu imandır. Hı-hı. Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz, o iman değildir.
0: Evet.
1: %100 emin olmaktır, güvenmektir.
0: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi, bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı, ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
1: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun, hı hı, bir babanın iki oğlu vardı. Baba, buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatırabilse, baba evrensel dünyayı yaratan babadır. Hı hı. Büyük oğlu dedi, baba ben özgür olmak istiyorum, payıma düşeni ver.
0: Evet.
1: İşte baba da sevdiği için payını verdi, gitti adam. Sefahat içinde, günah içinde yaşadı, para bitince açlık çekmeye başladı. Hı hı. İş aradı, aradı, bulamadı. En son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır. Evet. İnsan babadan, baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor. Hı hı. O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek şey yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince, işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı, belki kutsal ruh geldi ona. Dedi ya, kıyasladı babasını, kıyasladı babasının malını, kıyasladı. Hı hı. Dünyayı kıyasladı. Dedi ya, ben ölüyorum burada açlıktan, babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi ben babama döneyim. İşte bu tövbedir, Tanrı'ya dönmektir. Ama hı hı, babama derim ki ben layık değilim, beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden her gün böyle uzaktan bakıyordu, döner mi döner mi. Dönünce, hı hı, onu görünce kucakladı, hiçbir şey demedi, kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölüdü, ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kaftanı giydirir ve onu kutsar, yüceltir.
0: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz,
1: amin,
0: için İsa Mesih'e güvenebiliriz.
1: Amin.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı?

biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı, benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkıyla ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine uluhi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor. Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar, yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa, buradaki ayette dediği gibi 5. ayette, ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor. Ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir, yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet, peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok, yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci, yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Hı hı. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Hı hı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak, yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa Mesih?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz bu
1: evet,
0: noktada?
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet, dışarı... yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil evet. olması da akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz. Bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye bulayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
1: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse, o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor. O dönemin işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım? Lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi. Yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
0: Evet.
1: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek. Yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bunu.

0: Bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde, Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan, onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
1: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
0: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde, yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra, ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih'le birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve

0: kabullenmek, İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
1: Evet, yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kurulup kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
0: Evet.
1: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
0: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize hemen takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.